Tasar maşıkır maçita kago Yalagır galoma yakın kılar dungunca gitan kago Yalagır galoma avşaka kırıçık taksım yoko Yalagır galoma kama kılman itarıl ayına Yalagır galoma kaka nadum atar mum oyuna Yalagır galogon ikhunan habirsin itamaşıngu Yalagır galoma çordi lam ifşıgan imbun agu Yalagır galoma atışım lam dine çinyan gugu Yalagır galoma atışın da gıvarçılı tasilik ugu

0: ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱮᱛᱚ ᱠᱚᱡᱟᱯᱤ ᱣᱟᱱᱱᱢ ᱜᱮᱛᱮ ᱛᱷᱞ
1: ᱟᱨᱤᱢ ᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱢᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱨᱵᱤ ᱡᱮᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ
0: ᱣᱟᱱᱱᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ
2: ᱛᱤᱪᱩᱱᱟ ᱧᱮᱥᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱱᱟ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱚᱵᱡᱤ ᱤᱝᱜᱮᱨ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱᱥᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱚᱢ ᱥᱟᱡᱮᱭᱟᱱ ᱛᱤᱪᱩᱱᱟ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱱᱟ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱣᱟᱨ ᱦᱮᱞᱠᱟᱨ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱞᱮᱱᱥᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮᱭᱟᱱ
3: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱛᱟᱱᱥᱢ ᱠᱮ ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
4: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱡᱮᱨᱜᱩ ᱥᱮᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
3: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
2: ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢᱡᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱮᱨ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱜᱚᱪᱟᱨᱛᱚᱢ ᱥᱟᱡᱮᱭᱤᱱ
0: Sormun oşkıl alınçın
4: Sormun oşkıl alınçın
0: Sarıngır nyamcu
2: Dizul nyersim ni, dizul nyersim dın karma ngamni var Dizil nyersim ni, dizul nyersim dın karma ngamni var Sormun oşkıl alınçın kın oşkıl alınçın ki Nyan şevi linçın hwanda dın çarsın Kelçin nyambar guajan ki
4: 다는 베이징지 디스로 얻는인
5: 나모게 튠지 회계기 람네 년준슈 간들힌게니 센신바니 중야 미마 군급 룽티 레군기 회계 팀람기